0: bir sancansız siz kep biz ses var fatma de gano zaro le bir sancansız FPC R-Factory le kep sancansız ben geçiyorum.
1: Düz 58, düz 58.

0: sırada hazır bir şey gelsin. Radyo 1'de gelsiniz, düz mesaj.
1: Sedef siz, düz mesaj kalsın.

0: Yapacağım, saldıralım.
1: Sakın sakin.
0: Il n'y a aucune alarme au panneau.
1: 10 26 14 9.

0: Bir saat sonra gitmem falan. Bir saat sonra gitmem. Bir saat sonra gitmem. Bir saat sonra gitmem.
1: Bir saat sonra gitmem.

0: Sağ olsun. Kat.
1: Sağ olsun.
0: Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun.
1: Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. S

0: Tamamdır Hakan.
1: Hadi
0: sana dur da sana dur. Hadi sana dur da sana dur. Hadi sana dur da sana dur.
1: Hadi sana dur da sana dur. Hadi sana dur da sana dur. Hadi sana dur da sana dur.

ابن نجد ماذا؟ Ebn-i Nedif Hazar Brüten Hazret Meynal Beni de Gani Aleyhisselam Sultan ise Sultan Hazret Temmil Nedir. Bu arada en eksik sözendir.